Oya sentiani kupone. Hey sentiani oya wa David numu bremu. Oya wa John numu bremu no. Ah oda so oya wa yabra bomo nede. Message John sentiani nede. Tiwango majuma nede. Ah.

teneye, arı arıya, arı arıya, arı arıya, onul buwe, onul buwe, mwaka mo, mwaka mo, hey